istedim galiba senin. Bu yüzden bu kadar.

sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçek açacak benim mezarımda. Bu

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: şarkılarımsın. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özkan'ı ile sosyal hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le zamansız şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: frekansta hayat var.
1: Kıskanır rengini baharda işiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Reklam. Radyo Turkuaz.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Samsung 98 inç 247 ekran uydu alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV 126.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 8 Haziran. Şimdi mi?

0: sevdalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo Turkuaz.

Mana'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayileri.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: markette bulacaksın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Vakıfta bulacaksın.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek

0: ay verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Bu frekansta hayat var.
3: Öyle de güzel. Böyle de güzel.
2: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: doğasında var.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
3: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
5: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
5: Ne yani bir futbol mu var hayal diye?
6: Yani bizim başka şansımız yok.
7: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
8: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
9: Karaya kısa.
8: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
10: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
11: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
12: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
13: Keşke elimden bir şey gelse.
14: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Reklam.
17: Radyo Turkuaz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Turkuaz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: kalsın. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönlün mabedindir ömrüm. Al, senindir gördüm.

0: Deniz Bank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
3: Bir reklam. Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Plastik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Komtr ve Diyalog'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yaşını
4: tak. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Denizbank burada. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: temiz tuvalet arıyorsan
1: Opet'te duracaksın.
0: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: bu frekansta hayat var.
1: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz. Reklam.
2: Deniz.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Paraffin. Paraffin katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler dünyası. Paraffin katkılarıyla.

0: Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ofis.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrolofisi.com.

0: ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bir reklam.
1: Radyo Turkuaz.

İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Yani biz

0: futbol mu var hayal diye.
1: Anne bizim başka şansımız yok.
2: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
3: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
4: Karaya kısa.
3: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
5: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
6: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
1: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
7: Keşke elimden bir şey gelse.
8: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, hazır, yaz, maksimum özel fırsatlar ETS.

0: 6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Radyo Turkuaz.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Bir reklam.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

aynız için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Bankam Tombank kartıma bin. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklam. Bu frekansta hayat var.
4: Görebileceğim bir yerde dur. Neredeysen orası bana kutsal toprak.
3: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yorum. Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Radyo Turkuaz. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Merhabalar sevgili dostlar. Zamanın biraz daha yavaş aktığı, cumartesi pazara bağlayan gecenin çizgisinde Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da yeni saatimizde birbirinden güzel şarkıların limanındayız hep birlikte. Önümüzde zifiri bir gece, heybemizde ise yılların eskitemediği, ruhumuza dokunan zamansız şarkılar var. Dünyanın gürültüsünü dışarıda bırakıp kendinizle baş başa kaldıysanız eğer, gecenin kaldırımlarında yürümeye başlıyoruz.

Zaman her şeyin ilacı derler ama bazı şarkılar o ilacın pek de işe yaramadığının kanıtıdır adeta. Yıllar geçse de, mevsimler değişse de bazı vedalar hep ilk günkü gibi taze kalıyor işte. Unutamadım diyen o güzel yüreklere selam olsun.

zaman su gibi akıp giderken geriye dönüp baktığımızda elimizde kalan en güzel sermayedir sevgili dostlar. O eski dostlar. Yollar ayrılsa da, araya yıllar girse de kalpteki yeri hiç değişmeyenlere selam olsun. Eski dostlar dedik. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da, Zamansız Şarkıların yeni saatinde sizlerleyiz. Bundan sonra her cumartesi saatler gece yarısını gösterdiğinde, 00'ı gösterdiğinde başlayacağız muhabbeti ve saatlerimiz 02'yi gösterene kadar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada paylaştığımız yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz sevgili dostlar. Muhabbet etmek isteyen dostlarımız için hatırlatalım. Yine 500-588-30-00 numaralı telefondan, radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden bizlerle muhabbet edebilirsiniz diyelim. Mesajlarımız gelmeye başladı. Biraz sonra mesajlarımızı da okuyacağız. Sesimize kulak verip muhabbetimize ortak olmak isteyen tüm dostlardan selamlar, muhabbetler bekliyoruz.

Zamanı geri sarmak mümkün olsaydı, herhalde çoğumuz o yol ayrımına tekrar dönmek isterdik. Öyle değil mi sevgili dostlar? Akıp giden yılların ardından çoğu zaman sadece hüzünlü bir melodi kalıyor geriye diyebiliriz. Evet, mesajlarımız var. Mesajlarımıza bakalım. Gaziantep Nizip'ten Ahmet selamlamış. Şu an görevdeyim demiş. Hayırlı görevler diliyorum. Sıradaki şarkı eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Antep'e armağan ediyorum demiş. Yeni saatiniz hayırlı olsun, özledik demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Bizler de sizleri özlüyoruz. Her hafta buluşmak güzel oluyor. Günnur selamlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Hatice Hanım selamlamış. Yeni saatiniz hayırlı olsun. İlk programda ne yazık ki sizlerle olamayacağım ama yine de mesaj atıyorum demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Ne kadar güzel. Yine de yanımızda olan bir dostumuz. Yine hayırlı şiirli geceler ve yayınlar Yakup Bey demiş. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Kayseri'den Ayşe selamlamış. Saat 10'da başlamayınca bir sıkıldı canım ama 12'de sesini duyunca açın radyonun sesini, açın Cenab'ım başladı dedim diyor. Eyvallah, selamlar olsun, eyvallah.

bazı gidişler vardır ki arkasında ne bir adres bırakır ne de toparlanabilecek bir enkaz. Kapının o son kapanış sesi hep kulaklarında çınlar insanın. Ve sadece gitti diyebilir çaresizce. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar yeni saatiyle devam ediyor. İlk yarım saatimizi geride bırakıyoruz yavaş yavaş. Mesajlarımız var, mesajlarımıza bakalım. Aydın'dan Yeşim selamlamış, iyi geceler dilemiş. Yeni yayın saatiniz hayırlı olsun. Şu an sizi yollarda dinleyen herkese gelsin sıradaki şarkılar demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Atakan yazmış, demiş ki eski eşimle bugün tekrar evlendim ve sizi dinliyoruz demişler. Eyvallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ne güzel yapmışsınız. Selamlar, muhabbetler. Sıradaki size en çok hitap eden şarkı size gelmiş olsun. Sevgi yazmış İzmir'den, özür dilerim Burdur'dan. Hoş geldiniz, gözümüz yollarda kaldı demiş. Eyvallah. Hiç şaşmayan saat gibidir kader. Yolu sen yürürsün, nereye gideceğini o belirler. Yolumuz güzelliklere çıksın. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Size armağan olsun.

önceden selamlamışlar. Tekin Gümüş, Mesut Öztürk. Bütün Türkiye'yi selamlıyoruz diyorlar. Sıradaki şarkı onlardan bütün Türkiye'ye.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Saatler 02'yi gösterene kadar sizlerleyiz. Düzce'den Mesut demiş ki ben bu gece tesadüfen denk geldim size demiş. Eyvallah, bundan sonra her akşam, daha doğrusu her cumartesi akşamı bekliyoruz muhabbete. Buradayız her cumartesi saatler 00'ı gösterdiğinde ve saatler 02'ye kadar muhabbet ediyoruz dostlarımızla. Sevgili dostlar, sosyal medyadan paylaştığımız, Radyo Turkuaz sosyal medya mecralarından paylaştığımız yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz diyelim, hatırlatalım yine. Yine uygulamamız üzerinden mesajlarınızı bize iletebilirsiniz ya da 505-188-30-00 505-188-30-00 numaralı telefondan, radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı, muhabbetlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hadi şöyle geceye bir not bırakalım. Bugün gece neler söylemek isterseniz o notları bize yazın. Tüm dostlarımıza paylaşmış olalım. Güzel bir bahar yorumu dinleyeceğiz. Aşk kitabı sizlerle olacak. Sonrasında ben de bir şiirle şarkının akabinde sizlerle muhabbete devam etmiş olacağım.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynumun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun. Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun. Bu son olsun be. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda busesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bakalım, geceye not demiştik. Nazım Hikmet'in bir şiirini paylaşmış bir dinleyicimiz. Ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım, hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafama takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım, hepinize elveda. Artık ben kimsenin hiç kimsesi olmayacağım demiş geceye not olarak. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Ben Emine Gül, eski eşime beni hiç bırakmadığı için, tekrar evlendiğimiz için, o aşk şarkılarındaki gibi hüzünlü bir sonumuz olmadığı için, elimi hiç bırakmadığı için teşekkür etmek istiyorum demiş. Eyvallah, bir daha ayrılık olmasın inşallah diyelim. Ağzınızın tadı daim olsun. Selamlar, muhabbetler. Dürdane yazmış, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hollanda'dan sesimize kulak veriyor. Radyoyu açtım, yoklamada ben de varım demiş. Geceye bir not bırakacak olsam sanırım hayatın hakkını vererek yaşamak derdim demiş. Eyvallah, hakkını verenlerden oluruz inşallah diyelim. Hatay'dan selamlamış Fahrettin. Normalde çok radyo dinleyen biri değilimdir. İş makinesi operatörüyüm. İş makinesinde dinliyorum sizi. İnanın 4 saattir makineden dinliyorum demiş. Şarkıların güzelliğiyle radyoda kaldım diyor. Eyvallah.

Bayramda boşanan biri olarak yazıyorum demiş. Eyvallah, sizin modunuzdayım. Çok iyisiniz, teşekkürler demiş. Selamlar, muhabbetler. Hayatınızın geri kalan kısmı daha öncekinden daha güzel olsun temennimizle selamlıyoruz sizlerden.

yollar çoktan ayrılmıştır ama biz kelimesini geçmiş zamana gömmeye bir türlü eli varmaz insanın. Dili dönmez. Gururla hüzün arasında sıkışıp kalan o saklı vedaların şarkısını dinliyoruz.

Mesut demiş ki kalbimin sahibine sesleniyorum. Belki aramızda kilometreler var, belki de yanımdasın ama hiç değişmeyen tek şey sana olan sevgim. Bu gece çalan en güzel şarkı senin için. İyi ki varsın aşkım demiş.

Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum işte. Unutamıyorum. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda. Tam yüreğimin üstünde. Çakılı duran bir şey var. Elimde değil. Söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu kayalıkları döven deniz, şu hüzünlü melodi, şu Napoliten şarkı bir zamanlar beraber dinlediğimiz. Boyna seni düşünüyorum durmadan, usanmadan. Şimdi diyorum o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler o günler değil. Ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerde. Durup durup seni büyütüyorum içimde. Seninle acılar büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum dayanılmaz. Kirli sular yürüyor iliklerime. Bir zehir karışıyor kanıma, anlıyor musun? Bir daha görsem seni diyorum, bir daha görsem. Bir gün olsun, bir dakika olsun. Umut demek kolay, gel bana sor bir de. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Dilimin ucunda sen, başımın içinde sen. Kader misin? Ecel misin? Nesin sen? Unutamıyorum işte. Unutamıyorum.

0: doğuyor gecelerime gözlerim.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Yeni saatimizle sizlerleyiz. Sevgili dostlar, ikinci saatimizdeyiz. Saatler 00'ı gösterdiğinde başlıyoruz artık her cumartesi gecesi. Cumartesi pazara bağlayıp öyle veda ediyoruz sizlere. Saatler 02'yi gösterene kadar buradayız, sizlerleyiz. İkinci saatimizin ilk iki şarkısı Türk Sanat Müziği'nden Emel Sayın ve Zeki Müren'e kulak vermiş olduk. Mesajlarımız var, mesajlarımızla devam edelim. Deniz yazmış, iyi günler, iyi geceler. Yakup Bey demiş, Muğla Köyceğiz'den, Dövüşbelen Köyü'nden dinliyormuş bizleri. Yeni yayın saatiniz hayırlı olsun. Sevgiler demiş, çok çok teşekkürler, selamlar, muhabbetler. Günur Antalya'dan selamlamış, geceye not bırakıyoruz demiştik ilk saatimizde. Geceye notlarınız varsa mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Günur demiş ki, iyi ki varsın çünkü varlığın çok güzel diyenlerimiz çok olsun. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Yine Sevgican'dan, Burdur'dan selamlıyor. Hiç şaşmayan saat gibidir kader demiş. Yolu sen yürürsün, nereye gideceğini o belirler. Yolumuz güzelliklere çıksın, sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Sıradaki şarkımız Armağanımız Olsun. İskenderun'dan Senem sesimize kulak veriyor. Yine İzmir'den Serap bizlerle yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dilara yazmış, eşim Alican Mert'e selam söyler misiniz demiş. Selamı da iletmiş olduk. Selamlar, muhabbetler. Birbirinden güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 02'yi gösterene kadar sizlerleyiz sevgili dostlar.

Bir insanı hayatından uğurlamak, git demek öfkeli anlarda kolay belki. Peki ya insan kalbindeki o derin izleri ne yapabilir? Dudaklarında git kelimesi dökülürken dudaklarından. Gözler ben de çok sevdim demez mi? O gerçeği haykırmaz mı?

Yani kalbimizde o inkar edilemeyen büyük sorular, büyük sevdalarla kulağımız radyoda dinledik şarkıyı ve belki şunu da söyleyebiliriz. Her şeyi saklayabilir insan. Kırgınlıklarını, hayal kırıklıklarını, hatta biten bir sevdadan kalan o derin sızıydı ama o gizlemeye çalıştığı her şey bir şarkının nakaratında insanın yüzüne vuruyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? Şarkılar bütün gerçekleri insanın yüzüne vurur.

Bu akşam da sensizliği anılara sarı geçtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Şimdi dünya herkesten yapılmış bir gönül yorgunluğu. Şimdi dünya soğuk. İnsan büyüdükçe bir bir ayrılıyormuş sevdiklerinden. İnsan güzellikten önce korkuyu görüyormuş. Şimdi dünya eşiklerde bir salkım gözyaşı. Kimse odalara sığmıyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. Yeni saatimizdeyiz. Her cumartesi saatler 00'ı gösterdiğinde sizlerle muhabbete başlayacağız bundan sonra ve saatlerimiz 02'yi gösterene kadar bizler muhabbete devam edeceğiz. Birbirinden güzel şarkıları elbette sizlerle paylaşacağız. Yine şiirlerde sizlerle paylaşmaya çalışacağız zaman zaman. Mesajlarımız var. Mesajlarımıza da muhabbetinize de elbette ortak olacağız. Dürdane Hollanda'dan keşke 3 saat olsa yayınım demiş.

demiş. Eyvallah ama saat 2'den sonra da artık eve doğru da gitmek lazım, öyle değil mi? Selamlar olsun Hollanda'ya. Düzce'den Ebru, hayırlı geceler, yeni saatin muhteşem olmuş demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den Nazlım'la birlikte dinliyoruz demiş. Ayrı şehirlerdeyiz ama kalplerimiz ve sevgimiz bir. Geceye notum da Nazlım, seni çok seviyorum olsun, en sevdiğim, en güzelim. Eyvallah, sıradaki şarkı Nazlım'a armağan edersen çok mutlu olurum. Hayırlı geceler demiş Ebru Düzce'den. Selamlar, muhabbetler. Sıradaki şarkımız Nazlı'ya da armağan olsun. Bu arada Dilara ve bir diğer dinleyicimiz Ömür selamlamışlar. İstek şarkı var mı diye sormuşlar. Şarkı istekleri almıyorum sevgili dostlar. Hafta içi 14-17 arası Utku'yla isteklerde isteklerinizi yazabilirsiniz diyelim. Bizim yaptığımız listeyi kabul edemizden birbirinden güzel şarkıları yine sizlerle paylaşıyoruz malum. Hadi onlardan bir tanesini daha dinlemiş olalım ve Funda Arar'a kulak verelim. Sor diyelim.

0: olsun.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turku Boğaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da yavaş yavaş veda faslına doğru ilerliyor zaman. Sevgili dostlar, gece bırakmak istediğiniz bir not varsa son mesajlarınızı alabilirim. 0505 188 30 00, 0505 188 30 00'dan, WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, geceye bırakmak istediğiniz bir not varsa geceye iletelim.

0: geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor. Yıldızların onşaklı...
1: Atakan abi acil yazmış, şarkı arasına girmek zorunda kaldım diyeyim. Gizem'i çok seviyorum, taksideyiz seni dinliyoruz demiş. Eyvallah, sevginiz muhabbetiniz daim olsun. Daha nice güzel zamanlarda bir arada olun inşallah diyelim. Selamlar, muhabbetler.

Evet sevgili dostlar, saatler 01.50 ve vedayı yapıp şöyle iki şarkıyla program saatimizi tamamlamış olacağız. Bizlerle bir arada olduğunuz için, sesimize kulak verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dürdane Hollanda'dan o kadar keyifli bir

Şimdiki sesinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Eyvallah. Deniz de sağ olsun. Rahat, huzurlu geceler Yakup Bey demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı selamlar, muhabbetler sevgili dostlar. Bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine cumartesi gecesi saatler 00'ı gösterdiğinde artık yeni saatimiz bu malum. Sizlerle buluşmak üzere diyelim. Ama söylediğimizi, hep söylediğimizi söyleyerek yine vedamızı gerçekleştirelim sevgili dostlar. Bu arada Dilara abi, eminim şu an eşim de dinliyor. Söyler misin? Her zaman onun yanındayım, ne olursa olsun onu çok seviyorum demiş. İletmiş olduk. Dostlar, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepimiz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.